şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Gezi.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla,
1: sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: dinle. Hala ilki gibi yarım sevdası. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Günlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı?

seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi.

0: ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra, sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıttın. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver. Bilme en iyisi.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası.

0: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.
1: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Sen aldırma, giderim buralardan bir pantolon, bir ceket.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz.
1: Konuşacağım, uyusan da tek bir kelime bile duymasan da.

kasmıyor beni, hiçbir şey hissetmiyorum hatta. Birkaç anı sadece onlarda, silinir nasılsa zamanla. Bırakmıştım uzun zamandır ama ihtiyacım var şu anda. Bazen bir içki şişesi yaşam desteği.

0: yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Mutlu hafta sonları Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.
1: Yürüme delik delik yerinde sallan ballan.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home. My love.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Dark Shadows. 1752 yılında Collins ailesi İngiltere'den Amerika'ya taşınır. Zenginleşip etkili bir konuma gelen Barnabas Collins, cadı Enlük'ün kalbini kırar. Bunun karşılığı olarak Enlük onu vampir yapar ve ardından onu diri diri gömer. 200 yıl sonra mezardan çıkarılan Barnabas, 1972 Amerika'sını keşfeder ve eski malikanesine döner. Orada servetleri ve nüfusları büyük ölçüde eriyen aile torunlarıyla karşılaşır. Onların itibarını yeniden inşa etmeye çalışırken, Enlük şehir üzerinde hala söz sahibi olup intikamından vazgeçmez. Dark Shadows, Netflix'te. İyi seyirler.
2: Hello, Barnabas. Remember me?
3: Witch, you cursed me to be this hideous creature.
4: You may strategically place your wonderful lips upon my posterior and kiss it repeatedly.
2: What if I made you love me?
5: Cinevision.
6: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
7: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
8: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın, sakın bir yere ayrılma.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Ateşe show is starting. It's time for music and dance. Come on everybody, join us.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel. Daha çok müzik.
2: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
2: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programında ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
3: Alternatif başlıyor.

Gün içindeki güzelliklere gözlerinizi gülümseyerek açabilmeniz için her hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de ve dünyada neler oldu, en çok neler konuşuldu? Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberleri her zaman olduğu gibi bugün yine sizlerle birlikte olacak. Seçtiğimiz enfes şarkılar eşliğinde. Bengü ve Sıla ile devam ediyoruz. Hemen sonrasında bugünün ilk konusuyla burada olacağız.

sosyal medya haberiyle başlayalım. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerinden biriydi WhatsApp. 1 Ekim'den itibaren ücret dönemi başlattı. Meta tarafından uygulanacak yeni bir fiyatlandırma modeli kapsamında geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanları arasındaydı. Bu haber 1 Ekim'den itibaren kurumsal hesaplara aylık 1000 lira ücretsiz servis mesajı tanınacak. Kotanın aşılması halinde ise mesaj başına ücret uygulanacağını duyurdu Meta.

Ve artık sosyal medyada gezinirken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle yorumlarla ilgili ya da herhangi bir şikayet olmaması için. Çünkü adliyelerde sosyal medya takibi için yeni bürolar kuruluyor. Adalet Bakanlığı dijital platformlarda suç ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek içeriklerin daha hızlı tespit edilmesi ve adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla yeni bürolar kurmayı planlıyor.

0: Televizyon.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think the Digger Rockwell's Satan himself.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Digger. Film dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket, her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktığı umutsuz ve çılgın bir görevi konu alır. İlerlemiş yaşına rağmen eksantrik tavırlarıyla dikkat çeken milyarder petrol kralı Digger, acımasız iş taktikleri sonucunda bir çevre felaketine yol açmıştır. Bu felaket, kutup bölgelerindeki kalıcı buzulların erimesine ve nükleer santrallere zarar veren tsunami'lerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlık artık yok olmanın eşiğindedir. Dünya kaosa sürüklenirken herkes yaklaşan kıyamete hazırlanmakta ve çeşitli uluslar askeri birliklerini harekete geçirmektedir. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Digger Rockwell'den bizzat sebep olduğu bu felaketi temizlemesini ve gezegeni kurtarmasını ister. Rockwell bu meydan okumayı kabul eder. Zira aşırı ben merkezci kişiliğiyle insanlığın büyük kurtarıcısı olarak anılmak tam da hoşuna gidecek bir durumdur.
3: If I stop drilling, you starve, you freeze to death. That's what fuck you. I don't care. Go on, film away.
2: Aksiyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Alejandro González yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Sandra Hüller ve Riz Ahmed var. İyi seyirler.
4: Let's bomb the shit out of her, Mr. President.
5: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
6: Please, there are women present.
7: Cinevision.
8: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
9: Pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
10: Alternatif devam ediyor.

Güzel bir cumartesi gününü birlikte paylaşıyoruz. Radyolarını yeni açan dostlarımıza bir kez daha merhabalar. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Tuğba Yurt ve Bora Duran konuğumuz oluyor. Önce İnce'den İnce'den, hemen ardından Kelepçe Radyonuz'da.

Alternatif yeni bir sosyal medya haberiyle devam ediyor. Çünkü yeni bir devir daha başlıyor. Artık sosyal medyada ilan devri sona eriyor. Instagram, Facebook ya da WhatsApp gibi platformlarda taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik yeni kurallar getiriliyor. İşletmeler doğrudan yeni ilan oluşturmak yerine Edis'in doğrulanmış uygulamalarının ilanlarının bağlantılarını artık paylaşmak zorunda kalacaklar. Kurallara aykırı ilanlar paylaşanlar yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek. Tabii bu düzenleme sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için planlanıyor.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam. Ben Meral. Her cumartesi ve pazar alternatifte buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden biri İngiltere'de meydana geldi. Bir kadının kedisi 2 hafta boyunca patisiyle omuzuna dokundu. Kadının omuzunda kanser tespit edildi. Tabii kedilerin böyle bir özelliği var. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olanlar çok daha iyi bileceklerdir. Kedilerle ilgili değişik efsunlu haberler çoğu zaman önümüze çıkıyor, karşımıza çıkıyor. İngiltere'deki bu kadın kitlenin alınmasından sonra, omuzundaki kitlenin alınmasından sonra kemoterapi görüyor ve kanseri atlatıyor. Ve sonra kedinin bu davranışının tamamen yok olduğu, kadın iyileştikten sonra tamamen yok olduğu da belirtilen haberler arasında.

Ve biraz şarkılarımıza bakalım. Hande Yener'le devam ediyoruz. Kafandan Çıkar Bunu radyonuzda olacak. Hemen sonrasında biraz eskilere gideceğiz. Fettah Can ve Bu Aşkın Katili Sensin. Alternatifte sizlerle.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Ben Meral. Her cumartesi ve pazar Alternatif'te
2: buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

İzmir'den bir haberle devam ediyoruz. İzmir'de 21 bin kişi huzur evi için sıra bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sisteminde yaklaşık 17 bin, İzmir Büyükşehir Belediyesi huzur evlerinde ise yaklaşık 4 bin kişinin huzur evi yatağı beklediği geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden birisiydi.

Ülkemizden ilginç bir haber de Sakarya'dan geldi. Sakarya'da sevgilisinden ayrılan bir kadının derdini minibüs şoförüne anlattığı anlar kameraya yansıdı. Kameraya nasıl yansıyor? Tabii birisi çekip sosyal medyaya koyuyor. Bunda da bir tuhaflık var. Bir videolar falan döndü geçtiğimiz hafta. Yolculuk sırasında gerçekleşen ve diğer yolcuların dikkatini çektiği için kameraya yansıyan olay da geçen haftanın en çok konuşulanları arasındaydı.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
0: Reklam.
3: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemimiz. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif devam ediyor. Devam ediyor.

Gün içindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Burcu Furtun ve Yalın'la İki Valiz ve hemen ardından Yalın, Sensiz Ben Ne Olayım'la radyonuzda.

0: Ben Meral. Her cumartesi ve pazar Alternatif'te buluşalım.
1: Alternatif sona erdi.
2: Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. En sevilen şarkılar Karadeniz'in Sesi, Radyo Karadeniz'de.
2: Ben

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
1: 9 numara.
4: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
5: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balımir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Melike Şahin, Ölemem Ölmem'le kalp kırıklığını bir son değil, özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor. Şahin şarkıyı ilk kez Harbi Açık Hava'da binlerce kişinin karşısında söylemişti. O gece kayda alınan ve dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı henüz çıkmadan sevilmişti. 20 numaradan listemize bu hafta giriş yapıyor.
1: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Melike Şahin'den Ölemem Ölmem dinledik. Geldik 19 numaraya. Atiye'nin söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması Olay yayınlandı. Düzenlemesi Erol Sebepci'ye ait olan şarkı derin baslar, dramatik yaylılar, rafine harmoniler ve ağır başlı, çekim gücü yüksek, kontrolü ve groove üzerine kuruluyor. Minör tonalitenin yarattığı karanlık çekim, arabik melodik kıvrımlar ve Levant'ın kutlama müziklerinden süzülen ritmik hafızayla birleşerek parçaya hem tensel hem de yüksek enerjili bir karakter kazandırıyor. Şarkı listemizde 19 numara.

0: Radyo Karadeniz
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Ferhat Göçer'den Mutluymuş Gibi Yapma dinledik. 17 numarada ise efsane bir albümüyle büyük beğeni toplayan Emre Altuğ vardı. Müzikseverlerin merakla beklediği efsane iki albümü öncesinde yeni teklisi Siyah'ı müzikseverlerle buluşturdu. Önümüzdeki ay yayınlanması planlanan efsane iki albümünün habercisi niteliğindeki Siyah, güçlü kadrosu ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziğinde Ferit Özkan imzası bulunurken modern ve etkileyici düzenlemesi Seçkin Özer tarafından hayata geçirildi diyebiliriz. 16 numaradayız. Manifest.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 14 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Televizyon.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
1: This is Verdi.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Gerçeğin Diğer Kıyısı. Ünlü yazar Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Crawford'un kocası Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'un etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum Crawford'un gerçek hikayesinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.
2: This place is insane. I feel like I'm losing my mind.
3: Dram, gerilim ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Michael Showalter yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var. İyi seyirler.
2: She was standing right there, Jeremy.
4: This is your final warning. Only darkness ahead.
0: Cinevizyon.
5: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
6: Radyo Karadeniz 15 numara.
7: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
8: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Enis Arıkan'dan Lafı Mı Olur vardı. 11 numaradaysa Sena Şener'den Aşkından Ölmemeli dinledik. Geldik 10 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli single çalışması dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı haftalar önce. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini bu arada Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta 10 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle vardı. 8 numarada ise bu hafta yükselişte olan şarkımız Hakan Peker'den Sen Yoluna Gittin dedik. 7 numaradayız. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem ikilemin hem de Tuğba Yurd'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlattı.

0: Beni.
1: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
1: Reklam,
3: Radyo Karadeniz 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umurum Dışı dinledik. 5 numaradaysa İrem Derici'den Kimi Özleyecek vardı, geldik 4 numaraya. Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı albümünün ilk teklisi Geçmiş Geçmişti dinleyicisiyle buluşturmuştu. Şarkı bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma halini güçlü bir dille anlatıyor. Aranjesi Yiğit Avcı imzası taşıyan Geçmiş Geçmişte Emircan İrek'in kendine özgü söz dünyasının en iyi yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor. Şarkı Geçmiş Geçmişte'nin fikrini hem sözlerinde hem de duygusal akışında net bir şekilde hissettiriyor. Emircan İrek bu hafta 4 numarada. Like

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 2 numara. 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Blok 3 Sebebi Yar dinledik. 2 numarada ise geçen hafta zirvenin sahibi olan şarkı Kıyamam vardı. Sibel Can ve Epio seslendirdi. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı durumunda. Geldik zirveye. Zirvenin adı evet bu hafta değişiyor. Yalın Akşamüstü listemizde zirvenin sahibi. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Top 20 sona erdi.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Top 20'yi kaçırmayın. Top 20 sona erdi.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Dinle.
2: Hala ilk gibi yarım sevdası.
1: Bunlar senin için.
3: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
4: Kesintisiz en iyi müzik.
5: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
4: Burası Radyo Karadeniz.
6: Kaç

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: başka bir frekans için değil, başka bir anlayış için.
1: Radyo Karadeniz. Dalga FM.
2: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Haifo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Haifo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam. Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

0: Televizyon.
1: Sen de kimsin? I have wrestled
2: with an alligator. Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Colreed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Cole'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Cole gemide düşmanlarına karşı acımasız tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Cole hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallis ve Roland Moller var. İyi seyirler.
1: Yanımdaki adamın adı
4: Jason Statham.
2: Bu hesap kapanacak.
4: Sular kana bulanacak. All you chumps are gonna
5: bow. Cinevizyon.
6: Burası Radyo Karadeniz.

0: için 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.
1: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Mutlu hafta sonları Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Haifo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Haifo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Burası Radyo Karadeniz. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam. Sinevizyon.
3: Önemli olan kontrol değil. Geri çekil. Bu bir ilişki.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi yani Jurassic World Renaissance. Zora Bend, gölge operasyonlar uzmanı olarak Scarlett Johansson tarafından canlandırılan bir karakter. Üç dev yaratık üzerinden genetik örnekler toplamakla görevlendirilmiş durumda. Bu yaratıkların DNA'sı pek çok insanın hayatını kurtarabilecek bir tedavinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Görev farklı bir yöne evrilir. Ekip teknesi deniz sürgünleri tarafından saldırıya uğrayan bir aileyle karşılaşır. Tüm ekip yıllardır saklı kalmış örneklerin yaşadığı ve bir zamanlar Jurassic Park'a ev sahipliği yapan bir araştırma merkezinin bulunduğu adada mahsur kalır. Jurassic World Renaissance Netflix'te. İyi seyirler.
5: 20 bin insan var. Başka gemin yok. Yeterli silahın da yok.
6: Bunu yapacaksak benim yöntemimle yapacağız.
2: Sinevizyon.
0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Reklam.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Haifo Bakery'de.

Sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Radyo Karadeniz, alemde...

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

Ben kendimi nasıl kaybettim? Çimento kağıdıyla kaplanmış kitaplarımla okula giderdim bir zamanlar. Karaymış'a tırmanır, türküler söylerdim avazın çıktığınca. Dağlarda yankılanırdı,

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına.
2: Radyo Karadeniz. Bu ailen.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
2: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğümü, onlar bir yudum nefesle.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak. Alem.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu dökmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz. Biz çift güvercin gibiydik seninle. Uçmak istedim.

0: Darbe. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: yere, hep boş yere, boş yere.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
1: Burası Radyo Karadeniz. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.